0: O canım, mo ne bir bak of şey.
1: Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bon, ne nazoviş, şu seni yaviş.
0: Mo ne bak toga.
1: Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bon, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.